0: kaluntas malon hemistab lon istribuk lon vanuatu wel generation we stop kambal istab ridim lon putum daun nemblong yu lon pukya sometimes you no expect it. Kalontas malon hemi school kasem classics no mo, but with them save mo help with hemi kasem hemi design em colorful fly gel.
1: Mi tu fly gel, mi tu fly gel, mi tu fly gel, mi tu fly gel, mi tu fly gel, mi tu fly gel, mi tu fly gel, mi tu fly gel, mi tu fly gel, mi tu fly gel, mi tu fly gel, mi tu fly gel, mi tu fly gel, mi tu fly gel, mi tu fly gel, mi tu fly gel, mi tu fly gel, mi tu fly gel, mi tu fly gel, mi tu fly gel, mi tu fly gel, mi tu fly gel, mi tu fly gel, mi tu fly gel, mi tu fly gel, mi tu fly gel, mi tu fly gel, mi tu fly gel, mi tu fly gel, mi tu fly gel, mi tu fly gel, mi tu fly gel, mi tu fly gel, mi tu fly gel, mi tu fly gel, mi tu fly gel, mi tu fly gel, mi tu fly gel, mi tu fly gel, mi tu fly gel, mi tu fly gel, mi tu fly gel